Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
12: Hatlar yolunu. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
14: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sen radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
1: Tek reklam.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 11 Haziran 2026 Perşembe, bugün bitiriyoruz haftayı. LGS'ye ve Dünya Kupası maçımıza sayılı günler kaldı. Bugün Dünya Kupası başlıyor. Bizim çocuklara, LGS'ye girecek olan öğrenci adaylarına, herkese başarılar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yağışlı hava geliyor desem. Hatta İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. 29'dan 22'ye düşüyor. Öyle böyle bir düşme değil. Ayrıntılarıyla yayında söz edeceğim. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım ama X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım Perşembe gününe.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Dünya Kupası'nda geride kalan 22 organizasyon birçok ilginç olaya sahne oldu. 4 yılda bir düzenlenen kupaya 2. Dünya Savaşı nedeniyle 2 kez ara verildi. İlk olarak 1930'da düzenlenen kupayı 8 farklı ülke kazandı. Brezilya 5 şampiyonlukla başı çekti. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Keterlen trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
11: kazancım net SigortamNet.
12: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Setur Yaz Show.
16: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
17: Tatilse Setur, ay yazıyorum.
18: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
19: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
20: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
21: Migros, hepimize iyi gelecek.
22: Baba bu ne bayramı?
23: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Pop, pop,
1: kral pop. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

okul servisleri okullara girmeden bir heyecan yaratmak istiyorum. Roblox geri dönüyor diye konuşuluyor biliyorsunuz. Gerçi siz işinizi VPN'le hallediyorsunuz gibi geliyor bana ama Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli var aslında Roblox'un ve yeni bir gelişme yaşandı. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oldu. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor uygulamanın. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartında yerine getireceğini ve böyle olursa da erişim engelinin kaldırılacağını söylüyor. Hadi bakalım.

Sabahları hava mis oluyor farkındaysanız. Yani ben yayında oluyorum ama biter bitmez temiz havaya sahil atmak istiyorum kendimi. Zaten deniz mevsiminin başlamasına sayılı günler kaldı. Yürümek ve egzersiz yapmak lazım. Özellikle kol çalışmak lazım. Şimdi kilo vermek için yürüyelim, egzersiz yapalım diyoruz ama İsviçre'de yapılan bir araştırma düzenli egzersiz yapmanın anksiyete riskini de %60 oranında azalttığını ortaya çıkardı. 21 yıl boyunca toplanan veriler sonucunda elde edilen bu bulgularla hareketli yaşam tarzının ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkisi kanıtlandı. Bunu biliyoruz, bununla ilgili yapılan çok çalışmalar var ama her biri kıymetli ve hatırlatıcı aslında. Dünya nüfusunun yaklaşık %10'unu etkileyen anksiyete bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktı ve kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görüldüğü belirtiliyor çalışmada. Neden acaba?

0: birazdan sabah kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: gülseri. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: haber.com'da.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimizin
4: iyi gelecek. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik Bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
9: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
10: Hedefe ulaştınız.
11: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

dış haberlere bir bakalım. New York'ta yüzlerce insan 7 Haziran'da bakın yani 07.06'da saat 6'yı 7 geçe parklarda toplandı ve 6-7 diye bağırdı. Amaç yok. Düşünsenize öyle sadece bir araya gelip 6-7 diye bağırmak için organize oldular. Ya öyle bir rahatlık, öyle bir rahatlama hissi artık öyle bir şey. Neyse bu ama çok eğlenceli olduğu kesin. Mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada görüntüleri. Sadece 6-7 diye bağırıp aşırı eğleniyorlar. Çok tatlılar bir yandan da bence. Ve bugün büyük gün. Tarihin en büyük dünya kupası başlıyor. Amerika, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek turnuva. İlk kez oluyor böyle bir şey. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde oynanacak. Maçlarla futbol severlerle buluşacak. Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün, Özbekistan tarihinde ilk kez dünya kupasına katılıyor. Bu arada insansız hava aracı kullanmak, drone'ları kullanmak yasaklandı biliyorsunuz. FBI bugün kontrollerine başlıyor ve drone uçuranlara da 75 bin ila 100 bin dolar arasında para cezası uygulanacak. Bugün ilk karşılaşma Meksika ve Güney Afrika arasında Mexico City stadında gerçekleşecek. Bizim çocukların ilk maçı da pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile. Hava sıcaklığı o gün biraz fazla 44 derecelerde ama Montella bizi etkilemez dedi. Biz de heyecanla maç saatini bekliyoruz. Evet elbette pazar sabah 7'de uyanacağız ve maçımızı izleyeceğiz. Ben yayın bile yapacağım. Öyle

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Başkan Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra saldırılar sona erdi. İran'sa görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Üniversite sınavına giriş belgeleri erişimi açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu, 29 İzmir parçalı bulutlu, 32 Bursa az bulutlu, 32 Antalya çok bulutlu, 28 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Gain finalde basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden siyah beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Haziran ayı etkinlik ajandasına bir bakalım. İstanbul Müzik Festivali başlıyor. Hatta bugün başlıyor. İKSV tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 25 Haziran'a kadar müziksevenlerle buluşacak. 125 yıllık Viyana Senfoni Orkestrası'ndan yıldız solistlere müthiş de bir takvim var bu sene. Festivalin ücretsiz etkinliklerinden hafta sonu klasikleri konserleri yine farklarda müziksevenlerle buluşacak. Örneğin 14 Haziran'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda, 20 Haziran'da Yıldız Parkı'nda gerçekleşecek konserler. Ve açık hava sinemaları başladı. Bence yazın en tatlı etkinliklerinden biri açık hava sinemaları. Pek çok otelin bahçesinde ve terasında kuruluyor. İstanbul Yelken Kulübü'nde açık hava sinema gösterimi başladı. 30 Haziran'a kadar da devam edecek. Fişekhane'de dün sezon açıldı. Eylül sonuna kadar çarşamba, cuma, cumartesi akşamları sinema severleri harika filmler bekliyor. Programı inceleyin bence.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı bu akşam ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubunda ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 12 Haziran Cuma saat 5'te ise yine A grubunda Güney Kore, Çekya mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Şimdi mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Zazazu. Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Gelecek

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım hadi.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik Bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
4: Garaj Oto Ekspertiz. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: yanında var.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Kuruçoğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dijital platformlarla devam edelim. Malum çevrim içi film ve dizi izleme platformunun harika bir koleksiyonu var artık. En sevdiğiniz kitapları izleyin. Adı bile çok iyi. Edebi eserlerden ekrana taşınan film ve dizilere daha kolay erişilebilmesi için oluşturulmuş bir kütüphane. Bu bir göz atın bence. Haziran ayı takvimi de malum Tuğba Büyüküstü'nün başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı 24 Haziran'da erişime açılacak. Oscar Isaac, Martin Scorsese ve Al Pacino'yu bir araya getiren film In the Hand of Dante 12 Haziran'da yarın sinemalarda, 24 Haziran'da platformda yayınlanacak. Jennifer Lopez, Brett Goldstein'la başrollerini paylaştığı Ofis Aşkı'yla gündemde konuşuluyor. Ben Off Campus'u bitirdim, bayıldım. Bir yandan BookTok'ta keşfedilen bir kitap Off Campus ama diziye uyarlanmış halini de çok sevdim. Varsa izlemeyen kaçırmayın bence. Amerika'da bir üniversitedeki buz hokey takımının oyuncularının aşk hayatlarını anlatıyor. Ama böyle kadınları da koruyan tatlı bir yerden anlatıyor. Hoşuma gitti, kaçırmayın bence.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Kültür sanat etkinlikleri müthiş artıyor tabii yaz aylarıyla birlikte. İzmir'de örneğin 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz Efes gece müzeciliği turları başladı. Katılımcılar antik dünyanın en önemli kentlerinden biri olan Efes'i gece ışıkları eşliğinde bir de uzman rehberlerle ziyaret edebiliyor. Harika bence. Yarın 17 Haziran ve 25 Haziran'da yapılacak turlar. Sabancı Müzesi de 25 Haziran itibariyle müthiş bir ismin sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Müzisyen ve aktivist Yoko Ono'dan söz ediyorum. İç Ses ve İç Yapı serginin adı. Sergideki bir enstalasyon için de tüm kadınlara bir açık çağrı yapmıştı Yoko Ono. Ben de söz etmiştim, hatta göndermiştim. Kadın olduğunuz için gördüğünüz kötülüğe dair bir metin yazın ve sadece gözlerinizin göründüğü bir fotoğraf yollayın demişti. Ve bunu dünyanın her yerindeki kadınlar için duyurmuştu. Ben seslendirme camiasında böyle önemli markaların daha kurumsal işlere çoğunlukla erkek sesleri tercih etmesinden yakındım mesela. Bakalım enstalasyonda ne şekilde yer alacak bu şikayetim. Bu arada Yoko Ono'nun sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde 27 Aralık'a kadar ziyaretçiler açık olacak. 25 Haziran'da başlıyor.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda. Gelecek şimdi yollarda.
5: Wolf. Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
14: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
15: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: kitaplardan birini kazanma şansı.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
6: Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
9: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
12: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

11 Haziran 2026 Perşembe bugün. Bugün Dünya Kupası resmi olarak başlıyor. İlk maç Meksika ve Güney Afrika arasında Mexico City stadında gerçekleşecek. Bizim ilk maçımız da pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile. Arizona çok sıcak ama Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmek üzere. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ama hafta sonu öyle mi? İstanbul'da bugün ve yarın 29-30 dereceler görülürken hafta sonu 7 derece birden düşecek sıcaklıklar ve genel olarak yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında olacak. Ona göre yapın planlamanızı. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Harika bir perşembe geçirin. Yarın sabah cuma sabahında görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı sona erdi. Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
2: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Haziran Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz Basın Turu'yla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor. Tansiyon yeniden yükseldi. Habertürk'te öne çıkan başlık, Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a yeniden saldırı talimatı vermeyi planladığını açıklamasından saatler sonra CENTCOM dün gece İran'a yönelik saldırı başlattı. Saatler süren saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik operasyonun tamamlandığını duyurdu. İran ise Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı ve Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde Amerika'ya ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Geçelim Hürriyet gazetesinin manşetine. 9 ihraç hamlesi manşet. Kılıçdaroğlu bugün yapılacak parti meclisi öncesi dengeleri değiştirecek kritik bir hamlede bulundu. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etti. Hakkımıza kast edene cevabımız çok sert olur. Sabah gazetesinin manşeti. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için sinsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Başkan Erdoğan sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Milliyet'in de manşeti Utanmazlar Koalisyonu. Doğu Akdeniz'de Utanmazlar Koalisyonu. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya çok sert tepki gösterdi. Kıbrıs'ta fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz diyen Erdoğan, ihtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok net ve sert olur ifadesini kullandı. Sözcünün manşetini de aktaralım. Yeni parti için son tarih 20 Temmuz. Özgür Özel ve arkadaşları kayyum takozuna karşı yol haritasını belirledi. Yargı eliyle CHP'ye dizayn projesinde çıkış yolu kurultayı toplamak görülüyor. Kılıçdaroğlu buna yanaşmıyor. Yeni partiden önce son çare olarak şu 4 adımın atılması bekleniyor. İlk adım bugün, CHP Parti Meclisi bugün toplanacak. CHP'nin 904 delegesinin noter onaylı acil kurultay talebi genel merkeze iletilecek. Delege imzalarıyla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılacak. Ve son umut Yargıtay, Yargıtay'ın tedbiri kaldırım başvurusunu 20 Temmuz'dan önce karara bağlaması bekleniyor. Tedbir kalkarsa Özel ve yönetimi CHP'ye geri dönecek, kalkmazsa CHP'de kalmak için tüm yollar tükenmiş olacak. Özel'i destekleyen vekil, il ve ilçe ve belediye başkanları yeni partiye geçecek.
0: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: gülseri. Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 70

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot garaj şoför ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: budur hissi. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor.

0: ne mutlu bana. Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
1: Next. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: makinesi deyince vatan.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: sonra günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen İş Cep'ten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına...

0: Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları. Pop, pop,
1: pop. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri

0: çocuktan birini kazanma şansı.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yerine. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Maksimum Gençliler Festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TV Bu Go. Detaylar tvbu.com.tr'de.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Gün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: DS Damat.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
9: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik.

0: hazır olun. Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı

0: kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Pilot Garaj Şoto Expertise.
6: Erol Bey. Yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Uzun bir aranın ardından Köfün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi tek

0: teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Gain finalde basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden siyah beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı ders bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Bom.

0: da Kral Pop'ta. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklam.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizlere.

0: Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. CHP'deki kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibi bugün parti meclisinden istifa etti. 28 istifayla parti meclisi üye sayısı 57'den 29'a düştü. CHP tüzüğünde parti meclisi 40 kişinin altına düşerse kurultay toplanır maddesi yer alıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının

0: oranının artabileceği ifade ediliyor. Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ağırlıklı beklenti bankanın faizleri değiştirmeyeceği yönünde. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Başkan Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini belirtti. Bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra saldırılar sona erdi. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Cumartesi yapılacak LGS'nin sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa az bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 28 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Gain finalde Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Unutkan mı yoksa? Bazen gün içerisinde kendinizi unutkan hissediyorsanız size özel olduğunu düşünmüyorum. Hepimizin hissettiği bir durum bu. Bir şeyler sürekli kaybolmaya başladıysa bunun sebebi herhalde dikkat dağınıklığı diye düşünüyorum. İyimser taraftan baktığımda başka nedenler olabilir tabii. En çok kaybedilenler arasında bir tüketici araştırmasında anahtar başlarmış. Anahtar, telefon ve gözlük üçlemesi var. Evet, anahtar başı çekiyor. Anahtar en kaybolmaması gereken şey ya, en fazla da o kayboluyor. Çok tuhaf değil mi? Çok manidar. O eşyalar kaybolmuyor aslında. Beynimiz onları nereye koyduğunu kaydetmiyor sadece. O sırada başka bir şey düşündüğümüz için otomatik alıyoruz. Kapıyı kilitliyoruz mesela işte. Ve galiba en çok kullandığımız cümle. Az önce elimdeydi, nereye bıraktım? Kafa dalgın kafa.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da yapıldı. Etkinliğe 13 ülke katıldı. Finalde Uruguay ve Arjantin karşı karşıya geldi. Uruguay bu ilk turnuvayı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Belçikalı John Langenus bu tarihi final maçını takım elbise giyerek yönetti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2020

0: 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Seviyorsan sevimi çok, sınırsız ve gemisi yok.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletim.

Yakışıklı dedi Köfün'le Simge'yi bir araya getirdi. Köfün yeniden bir arada, biliyorsunuz değil mi? 2022'de çıkardıkları Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı. Sonra üst üste yayınladıkları şarkılarla zirveye yerleştiler diyorduk. Sonra bir ara ayrılıyor mu grup üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil diyorduk. Neyse ki tekrar bir araya geldiler. Yollarını ayırmışlardı ama ikili bir arada ve Köf'ün kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir konserle geliyorlar. 17 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak Köf'ün grubu ve biletler biletinal.com'da. Köf'ün şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız 17 Haziran'daki Küçük Çiftlik Park konserlerini kaçırmayın.

Şu anda eşiyle sevgilisiyle yan yana olanlar, bizi duyanlar, dinleyenler, size bir sorum var. Sizi sizden daha iyi tanır mı eşiniz, sevgiliniz? Yoksa belki de kardeşiniz, belki de anneniz, babanız, bilmiyorum. Sizi sizden daha iyi tanıyan biri var mı? Söyleyeyim mi? Biraz irite edici olacak belki. Yapay zeka maalesef bizi bizden daha iyi tanıyabilir mi? Bir gün yapay zeka sizin hangi şarkıyı seveceğinizi, hangi filmi izleyeceğinizi, hatta ne satın alacağınızı sizden önce bilirse ne hissederdiniz? Bu cümleyi geçtiğimiz haftalarda Çinli bir teknoloji üreticisi, CEO'su bir sahnede kurdu. Katılımcılar ilk başta önemsemedi belki ama sonrasında epey bir konu oldu. Bu süreç aslında çoktan başladı ve bu öylesine bir soru değildi. Dijital platformlar davranışlarımızı analiz edip öneriler sunmaya başladı. İsterseniz bir market alışverişi yapın dijitalde. Sen bunu almıştın, bunu da seversin. Bak hem indirime girdi, hadi koy sepete diyor. Yani bizim ne istediğimizi önceden tahmin etmeye başladı ve çoğu zaman da isabetli. Bizi gerçekten tanıyorlar mı diye merak ediyoruz. Sadece alışkanlıklarımızı mı tahmin ediyorlar, yoksa bizi bizden daha iyi mi tanımaya başladılar?

0: amcan golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: LGS sınavı var değil mi bu hafta sonu?
1: Evet,
0: eğer LGS sınavına girecek bir çocuğunuz varsa o heyecanı öğrenci kadar siz de yaşıyorsunuzdur. Çocuğunuz kadar siz de fazlasıyla yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden başarılar dileyelim öncelikle sınava girecek olan öğrencilere. 1.010.916 öğrenci çalıştı. Aileleriyle birlikte milyonlarca insan ve yarın okullar tatil. LGS cumartesi günü. Cuma günü de okullar tatil ilan edildi. Benim oğlum henüz anaokulunda ama onlar da tatil. Sabahleyin bana diyor ki ben sınava gireceğim. Ne sınavı oğlum? Cumartesi sınav var, o yüzden okullar tatil. Cumartesi günü ama beni okula götürmen gerekiyor, o yüzden sınava girmem lazım. Daha ona çok var dedim. Daha çok var, o strese de daha çok var. Şimdiden bana bunu yaşatma. Bakıyorum birçok arkadaşım, gerek üniversite sınavına girecek olanlar, gerekse LGS sınavına girecek olan çocukları olan arkadaşlarım, acayip bir stres yaşıyor aileler. Ve çoğu zaman aynı şeyi söylüyorum. Sen bu kadar stres yaşıyorsan çocuk ne yapsın? Bir de onun penceresinden var. Ya ona belli etmemeye çalışıyoruz. Olur mu hiç aynı evin içerisinde? Çocuk senin tek bir kelimenden anlıyor ne kadar stresli olup olmadığını.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakas aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

anda grup hesapları yaparlar, favorilerini belirler, maç izlemeye başlarlar. Evde böyle bir şenlik havası. Biz toplumca da severiz öyle. Güzel olur değil mi? Herkes tek yürek. Umarım 24 yılın acısını çıkarırız.

KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Wi-Fi ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, izoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Haziran'ın 11'i oldu. Önümüzde sınavlar var. Önce LGS, sonra üniversite sınavı. Ardından okulların kapanmasıyla birlikte yaz dönemi pik yapar mı? Turizm patlaması yaşanır mı? Ne dersiniz? Geçen sene hatırlamıyorum çok fazla ama geçen sene öyle bir dönem olmadı galiba. Bu yaz beklentileri karşılar mı karşılamaz mı bilmiyorum ama herkes bir şekilde tatiline kendi bütçesi dahilinde gitmeye çalışıyor. Otobüsler, uçaklar, otomobiller dolup taşıyor. Ve turizm firmaları şimdiden hazır. Şöyle bir billboard gördüm. Birçok insan cam kenarını tercih ediyor. Ya sen? Yolculuğa teşvik etmeye çalışmışlar belli ki. Hakikaten niye cam kenarı tercih edilir genelde uçakta, otobüste? Çünkü çevreyi daha kolay gözlemleyebildiği için yolcu kendini daha rahat hisseder. Bir başka

Ve işte cam kenarı manzara değildir ama bir kontrol hissi yaratır. Bu yüzden de bazı koltuklar hep önce dolar. Siz hangi tarafı tercih ediyorsunuz seyahatlerinizde, otobüste, uçakta? Bu sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz ve nasıl ifade ettiğinizle doğru orantılı.

yarıladık. Peki sabahın ilk ışıklarından şu dakikalara kadar nelerle uğraştınız bugün? Hatırlıyor musunuz? Çoğumuz sabah kahvaltısını bile hatırlamıyor olabilir. Kimlerle karşılaştığını hatırlamıyor olabilir. Kimlerle konuştuğunu hatırlamıyor olabilir. Peki ya trafiği hatırlıyor musunuz? Yaptığınız işleri, evet, telefon konuşmalarınızı bile hatırlamazken muhtemelen hatırlamıyor olabilirsiniz. Peki ya 10 sene sonra düşünsenize, bugün hatırlayacak mıyız? Ya da bugünle ilgili neyi hatırlayacağız? Bu önemli çünkü çoğumuz yıllar sonra sıradan günleri değil, o günlerde yaşadığımız duyguları hatırlıyoruz. Yani bugün aslında en başta sorduğum sorulardan ziyade yaptığınız işi hatırlıyor musunuz değil de yaptığınız iş size ne hissettirdi desem muhtemelen hatırlıyorum diyecektiniz. Bu önemli çünkü duygularımız hafızada kalıyor. Duyguların bize yaşattıkları başka değil işte. Güzel bir an için büyük bir gün olmasına gerek yok. Bunu hep söyleriz. Bazen kahkaha, bazen küçük bir tebessüm bütün günü hatırlamaya yetiyor. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle

0: yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin
8: sigortası. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Uzun bir aranın ardından Köfr'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Haber sitelerinde gezinirken bazen karşıma şunlar çıkıyor. Bunu söyleyen yandı ya da işte öyle bir cümle kurdu ki o cümle ağzından çıkıyorsa sen de yaşanmış olabilirsin. Ya hangi cümle? Neden bahsediyor? Tamamen bunlar clickbait denilen tık tuzakları. Ama bakın o tık tuzaklarından birinden bahsedeceğim size. O cümle ağzınızdan çıkıyorsa siz de yaşanmış olabilirsiniz. Çocukken büyüklerden duyduğumuz bazı cümlelerden bahsediliyor. Çünkü bir zamanlar duyup sıkıldığımız o cümleler yıllar sonra fark etmeden ağzımızdan çıkmaya başlıyor. Bu kadar ışık açık bırakılır mı? Evde yemek varken dışarıdan söylemeye ne gerek var? Bizim zamanımızda böyle miydi canım? Çocukken bu cümleleri duyunca bir sinirimiz bozulurdu. Göz devirirdik. Ama şimdi kendinizi aynı cümleleri kurarken yakalıyorsanız, geçmiş olsun artık yaşanmışsınız siz de. Tadını çıkarın bari yaşanmanın. İnsanların öncelikleri yaş ilerledikçe değişir çünkü. Ve sonra annemizi babamızı daha iyi anlamaya başladığımız bir dönem başlar. Yani telaşlanmayın siz de çocuğunuza, çocukken size söylediğiniz şeyleri söylemeye başladıysanız. Bu bir yaş göstergesi. Aynı zamanda hayat tecrübesinin de bir işareti. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın

0: tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vava Kars. Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Futbolun en büyük festivali başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti. Aktürkoğlu karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz, bundan da gurur duyarım diye konuştu. Beşiktaş Gain finalde Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

0: kapatmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı ders bakım odanın yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı bu akşam ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubunda ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 12 Haziran Cuma saat 5'te ise yine A grubunda Güney Kore, Çekya mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: elçiyiz.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Kırdaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

0: hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: yanında var.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: haftasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1. Evimde divan ev var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Hedefe ulaştınız.
12: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
13: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 11 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Dün kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yönelten Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi. CHP'de 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur diye konuştu. Bu arada CHP'de parti meclisi istifalara rağmen Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Amerika-İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyen Trump, Hark Adası'nı ele geçireceklerini söyledi. Amerikan Başkanı, tüm petrol ve doğal gaz piyasasını kontrol edeceğiz dedi. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Banka faizi %37'de sabit bıraktı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından saç ve kan örneği verilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Herkese merhaba. 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında 39 günlük futbol festivali için bizde ilk durağımız Kanada Vancouver'dayız. Türkiye 24 yıllık özlemini bitirdi ve kupaya playoff'tan katılmayı başardı. Önce şehirden, Vancouver'dan bahsedelim. Düzenli, hava sıcaklığının gündüz 20 derece olduğu ve taraftar popülasyonunun hareketli, yoğun olduğu bir şehir. Şehirde en çok Bosna Hersek, Japonya, Meksika, Avustralya ve Türkiye formalı taraftarları gördük şu ana kadar.

0: Şehir ve Saat'taki ilk maç D grubunda Avustralya ile Türkiye arasında. Maç biletleri 530 ila 880 dolar arasında değişiyor ve hala satıldığını belirtelim. Bizim çocuklar yarın Vancouver'da olacak. Onları iki antrenman, FIFA'nın belirlediği bir etkinlik ve Avustralya maçı öncesi teknik direktör Montella ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı bekliyor. Gördüklerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsor.

11 Haziran Perşembe günü ve günün öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Yayınımız başladı. Önümüzdeki 2 saatinizde de harika şarkılar gündemde konu başlıklarıyla eşlik ediyorum. Hafta sonuna bir adım daha yaklaştık. Haziran ayı ortasına doğru ilerliyoruz. Bir tarafta da haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz günün öğleden sonrası Perşembe. Önümüzdeki 2 saatinizde Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum ve hem dinlenebileceğiniz, hem keyif alabileceğiniz, hem her an dinlemeyi çok sevdiğiniz şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz 24 saat olduğu gibi. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar, herkese iyi çalışmalar ve merhaba.

0: temizlik doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem...

karne öncesi son sınavlar öğrencilerimiz için tamamlandı. Şimdi bu hafta sonu cumartesi günü LGS geri sayım. Artık son iki gün. Dolayısıyla da öğrencilerimiz, bu sınava giren öğrencilerimiz, girecek olan öğrencilerimiz dinlenerek zamanlarını geçirecekler. Koca bir yılın hazırlığı sonrasında biraz sakinleşerek, dinlenerek sınav öncesi öğretmenlerinin dediği doğrultuda hareket edecekler. Ben bütün LGS adaylarına temennim, umarım hedeflediğiniz puanlara, yüzdelik dilimlere kavuşursunuz. Aksi bir durumda da olumsuz etkilenmeden yola devam etmek çok çok çok önemli. Yarın eğitim öğretim programında cuma okullar tatil edildi. Cumartesi günü LGS sınavı bu yıl. Pazar günü milli maç dolayısıyla. Bir sonraki haftada 20-21 Haziran YKS sınavı gerçekleşecek. Dün itibariyle de giriş yerlerine erişim açıldı. Bir kez daha hatırlatayım. Tabi adaylar biliyordur bu durumu tamamen ama yinelemiş olduk. Ayrıca çok önemli bir konu, cumartesi günü özellikle okul çevrelerinde gürültü yapmamak. Önümüzdeki hafta 20-21 Haziran'da da yine okul çevrelerinde özellikle gürültü yapmamak çok çok

tam 24 yıl sonra milli futbol takımımız Dünya Kupası sahnesinde. Dünya Kupası'nda mücadelelerse bu akşam başlıyor ve bu akşamki ilk müsabaka A grubunda Meksika-Güney Afrika karşılaşması akşam saat 22'de oynanacak. A milli futbol takımımız D grubunda ilk karşılaşmasını 14 Haziran pazar günü saat 07'de oynayacak. A milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz canı gönülden. Şimdi son dönemin çok sevilen şarkılarından biri, ayrıca sosyal platformlarda da özellikle remix versiyonuyla çokça paylaşım yapılan, çok gündemde olan şarkılarından biri, Ankara Ekos, Beni Al,

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
4: Pilot garaj şoka ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

yaptıkları detaylı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri de İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı ama hafta sonu 7 derece düşmesi bekleniyor. Sadece İstanbul için değil, ülke genelinde havanın soğuyacağı hafta sonu itibariyle öngörüler arasında Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası dolayısıyla. Yani hafta sonu yağış var, havalar soğuyor, Balkanlardan gelen yağışlı hava etkisi ülkemizde kendini gösteriyor olacak. Şimdiden plan program yapacaklar için bir hatırlatma olsun. Kral Pop Radyo'da şimdi de Kraliçemiz Sezen Aksu var. Ey aşk, dinleyelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Bu akşam Dünya Kupası başlıyor. Futbolla ilgilenenler için Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanacak yeni kurallar var. O kurallardan biri de özellikle kale vuruşu ve taç için 5 saniye kuralı. Zamanında kullanılmadığı takdirde de rakip takıma geçecek. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kullanacak. Değişiklik ve sakatlık için de yeni uygulama var. 10 saniye kuralı geldi. Ayrıca hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda da VAR

yıl içerisinde konuşulan konulardı. Detaylandırılan başlıklar vardı ve Dünya Kupası süreci içerisinde de uygulanmaya başlıyor. Futbolla ilgilenenlere bir hatırlatma oldu. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimize en başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle harika bir doğum günü ve harika yıllar diliyorum. İyi ki doğdunuz. Sıradaki şarkılar hediyemiz. Sammy Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta da iyi bir örnek.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı bu akşam ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubunda ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 12 Haziran Cuma saat 5'te ise yine A grubunda Güney Kore, Çekya mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Günün her saati konfor ve tarz diye aradın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartı.

0: Miktarı sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ulusal eğitim istatistiklerini paylaştı. Bu yeni oranlar %97.9 okuma yazma bilen nüfusu gösteriyor. Ortalama eğitim süresi 9.6 yıl, cinsiyete göre de 8.9 yıl kadınlarda, 10.3 yıl erkeklerde. Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu ilimiz Ankara, onu İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Yalova takip ediyor. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu 5 ilde ise Ağrı 7,6 yıl, hemen ardında Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van takip ediyor. Eğitim sürelerinin düşük olduğu 5 ilimiz de bu şekilde sıralanmış. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 İstatistiki verileriyle. Şimdi Kral Pop Radyo'da Velet dinleyelim.

İstanbul'da muhteşem bir konser için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Blok 3'ün La Katedral konseri, 120 kişilik dev senfoni orkestrası sürpriz sahne şovlarıyla 28 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda olacak. Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda geçtiğimiz günlerde de ayrıca yeni albümünü Kayıp Persona'yı yayımladı Blok 3. Yepyeni şarkılarını da 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda dinleyip izleyeceksiniz birçok sürprizle birlikte. Bir kez daha hatırlatayım, biletler tükenmek üzere. Blok 3'ün kariyerindeki en büyük konserinin geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Haziran akşamı Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda La Katedral konseri için. Şimdi Kral Pop Radyo'da Çok Güzel Gülüyorsun, Blok 3 Poise yorumu, yeni albümde harika bir şarkı.

0: Reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
3: Gelecek şimdi yollarda.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: biz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek EasyCo
2: demek. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
5: Temizlik doğasında var.
6: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Yaz zamanı, Daikin siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

Yarın Dünya Kupası mücadeleleri dolayısıyla cumartesi günü yapılacak olan LGS kapsamındaki sınav öncesi eğitim öğretime bir gün ara verildi. Yarın tabii detaylı konuşmaya devam edeceğiz ama tüm adaylarımıza, sınava girecek öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı diliyorum canı gönülden. Ayrıca bugün Dünya Kupası başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda bugün başlayan karşılaşmalar 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçına kadar devam edecek. 82.500 kişilik New York, New Jersey stadında final maçı gerçekleşecek. 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde ve toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine de ABD ev sahipliği yapacak bu arada. A milli takımımıza da başarılar. Bugünkü yayını tamamladık. Yarın Cuma ve saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.

0: spor haberlerini sunar.
1: Futbolun en büyük festivali başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti. Aktürkoğlu karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz, bundan da gurur duyarım diye konuştu. Beşiktaş Gey'in finalde Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor, ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı ders bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.

akşamlar millet, umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben Bahçe. Küçük bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Ayın 21'i önümüzdeki hafta pazar günü, babalar günü ve sevgili çocuklar ve gençler. Bu adam siz iyi okullarda okuyun diye, arkadaşlarınızla gezin eğlenin diye, iyi yiyin, iyi için beslenin diye ve sıkıntısız huzurlu bir hayat yaşayın, yüzünüz gülsün diye her gün çalışan bir insan. Bir kravat bunun telafisi olamaz. Al baba kontrol kalemi. Sensin kontrol.

isteyin, kredi çekin, tefeciye gidin. Umurumda bile değil, tamam mı? Fen kitabınızı, oyun konsolunuzu satın. Beni ilgilendirme. Bu adam iyi bir şey hak ediyor. Şaka şaka. Surat asıp ergen tripler yapmayın yeter, tamam mı? Ya da adam babanız. Karşılıklı yapmıyor ki bunları. Bir güler yüz yeter. Bir de hayatındaki tek ve ucuz keyif olan maç izlerken kıymalı makarna yiyor ya, rahatsız etmeyin yeter adamı. Anlatabiliyor muyum? Bir baba olarak çok net söylüyorum. Oğlumun karşıma geçip baba seni çok seviyorum demesinden daha değerli bir hediye yok. Sen mi söylüyorsun? Ama tabii babanız fakirse, sizin de 2-3 tane fabrikanız varsa saçmalamaya gerek yok. Gidin bir otomobil falan bir şey alın. Yaz sıcakları üstümüze çökmeye başladı millet. Klimasız ortamlarda çalışan kardeşlerime sabır ve sıhhat diliyorum. Misal döner ustası, misal fırıncı veya üstleri tarafından kafası ütülenen herkes. Hayır, hava durumunu hatırlatayım istedim. Çünkü evet, kazaklar indirimde yaz olduğu için, ama bu babanızın da bir canı var. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. Baram. Kral Pop Radyo'da 8. yılımdayım. Seviyorlar beni. Bayılıyorlar bana. Üstlerimi çok seviyorum. Ama İtalyan vatandaşıyım biliyorsunuz. Sık sık dua ediyorum. Ekonomi Bakanlığı İtalya'dan gelen mallara ek vergiler, özel ücretler belirlesin diye. Ama Bayşe, ya o zaman pahalıya geliyor diye seni Türk bir sunucuyla değiştirirlerse İtalya'dan gelen bir mal olduğun için. Şimdi cümleyi ben yazmış olmasam mevzu çıkartırdım da. Programı kendim hazırladığım için. Yok, değiştirmezler. Patronum varlıklı bir adam. Altında İtalyan spor araba var. Neden radyosunda İtalyan malı olmasın? Gerçim. Benim de biraz pahalı bir İtalyan malı olduğum söylenebilir açıkçası. 35 yıldır kullanılıyor. Yakıt tüketimi yüksek. Bakımı pahalı. Ara sıra garip sesler çıkarıyor ama sahibi satmaya kıyamıyor. Öyle. Bir de ikinci elde para etmiyor arkadaşlar. En büyük problem o. Yani gelen genç sunuculara bakıyorum. Pırıl pırıl. Teknolojik özellikler. Bluetooth var. Yapay zeka. TikTok falan biliyorlar. Benim özellik listemde hala kaset kalemle sarılabiliyor gibi bilgiler var. Anladın? Benim 1991 yılında başladığım bu meslek hayatım boyunca kullandığım teknolojilerin %80'i şu anda müzelerde sergileniyor arkadaşlar. Bir kısmını da ben hala kullanıyorum. Evde bir çekmece açıyorum, sanki arkeolojik kazı alanı. Böyle adaptörler, kablolar, eski telefonlar. Indiana Jones gelse abi buraya dokunmayalım, lanetli olabilir ama Ramses gibi bir şey. Yaşlanmanın da güzel tarafı yok mu? Var. İnsan bazı şeylerin değerini daha iyi anlıyor. Klima mesela, klima. 20'li yaşlarda aşk şiirleri okuyorduk. 55 yaşında insan klima kumandasına bakıp iyi ki varsın kanka diyor. Kral Pop Radyo'da Bay J var, ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Azul.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekeri. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
14: Ne iş?

0: Telsiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek. Evimde divan ev var.
2: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
3: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'de bizden daha çok dinlenen bir pop müzik kanalı yok. Yok, ancak sizin kulağınıza hoş gelen bu haber beni çok fazla etkilemiyor. Neticede radyo sunucusu maaşıyla yaşamaya devam ediyorum. Atabiliyor muyum? Ve acilen bir iş bulmam lazım. Acilen bir iş bulmam gerekiyor. Şaka yapmıyorum. Yani bir yere giriş yaptığım zaman "Wop, radyo duayeni Bay J geldi" deyip ayağa kalkıyorlar. Sevgi, saygı, kucaklıyorlar filan peşman da. Hidrofor değişecek. Onu ne yapacağız kanka? Peki ne iş yapacaksın Bay J? Ya bence bir meslek diğerinden çok daha iyi değil. Parası kötü olmasın yeter. Ben hiçbir meslek grubunu aşağı görmedim bugüne kadar arkadaşlar. Bu yüzden bazen şaşırıyorum. Geçen markette bir kadın, affedersiniz dedim kadına, çorbalar ne tarafta? Şeytani bir bakış attı, şey dedi. Ah, ben burada çalışmıyorum. Ah. Kustu ya, üstüme kustu ya. Bakın bu kadın bunu yaparak Türkiye'de şu anda marketlerde çalışan, sıkı durun, tam 600 bin kişiye hakaret etmiş olmuyor mu? Ha? Söylesenize bana. Ben onu marketin orta yerinde bir meslek sahibi yaptım. Çorba sordum. Almam gereken cevap bu muydu? Ben burada çalışmıyorum yalnız. Ben hiç öyle değilim markette. Biri beyefendi pardon desin, direkt yanına gidip nasıl yardımcı olabilirim beyefendi? Tabii sonra sizi çok seviyoruz Bay J'yi çok beğeniyoruz deyip foto çekmek istiyorlar falan. Olsun, ben yine nasıl yardımcı olabilirim? Peynir mi? Et mi? Ya ben markette yanıma gelip bir şey sormayan insanlara bile yardım ediyorum. Mesela güzel bir kadın gördüğüm zaman tavuk reyonunun önündeyiz. Mesela kadına şey diyorum. Biliyor musunuz bu tavuklar etik muamele gördü. Organik gıdayla beslendi ve hava alabilen açık ortamlarda yaşadı. Tıpkı bugüne kadar hayatıma giren kadınlar gibi. Kadın da şey diyor. Yani beyefendi hayatınıza girersem bir gün ben de bir ucuzluk marketi rafında naylon poşet içinde... Dedim hayır efendim, hanımefendi o kadar da değil yani. Ama ilişkinin 3. yılında üstünüze sarı indirim etiketi gibi bir şey yapıştırma ihtimalim çok büyük. Ya hayır hanımefendi dedim, o kadar romantik bir insan değilim. Benim ilişkilerim daha çok son kullanma tarihi yaklaşan süt ürünleri reyonu gibi. Yani tavuk gibi değil. Bir de markette insan kendini bir tanıyor. Yani alışveriş sepetine bakıyorsun, bütün karakter analizi çıkıyor ortaya. Mesela benim sepetimde zeytin, peynir, kahve, kedi maması, tansiyon ilacı varsa 50 yaş üstü olduğu belli değil mi? Bariz adamın. Gençlerin sepetine bakıyorsun, enerji içeceği, noodle, çikolata ve gelecekle ilgili umutlar. Benim sepette yoğurt, kefir, magnezyum ve bol pişmanlık. Onlar daha olacak. Pişmanlıkları yok onların. Eskiden cips reyonuna koşuyorduk. Şimdi lifli gıda görünce heyecanla doluyorum. Valla bir ürünün üstünde sindirim sistemini destekler yazsın, gözlerim dolu. Sanki sonbaharda bir yaprağın düşüşünü izler gibi. Bakın aşk. Aşk geçer. Gençlik geçer. Moda geçer. Ama düzenli çalışan bağırsak sistemi insanın hayatında gerçek mutluluk yaratır. Peki millet. Marketteki yaşam felsefemi anlatırken çok güzel şarkılar birikmiş. Biraz da müzik dinleyelim. Burası Kral Pop Radyo. Bay J, ben yayın devam ediyor. Can

İşte Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşlarının herkesin dilinde olan komedi şovu. Genelde biz eğlenmeye çalışıyoruz. Yani kendimizi eğlendirmeye çalışırken, yani biz eğleniyorsak diye düşünüyoruz, insanlar da eğleniyor. En azından bizim gibi olanlar. Dört kişi. Ya dinleyiciyle aramızda tuhaf bir bağ var. Aynı şeylere gülüyoruz, aynı şeylerden şikayet ediyoruz, aynı hataları yapıyoruz. Şu an trafikte dikiz aynasına bakıp ben ne zaman bu kadar acayip bir insan oldum ya diye böyle bir saçma. Neden birine hakaret etmiş filan. Yalnız değilsin kardeşim. Hep beraberiz. Bakın şunu aklınızdan çıkarmayın. Ben şanssız bir insanım. Siz şanslısınız çünkü bana sahipsiniz. Beni dinleyebiliyorsunuz her gün. Böyle güzel bir radyo programı dinleyemiyorum ben. Bende bir şey var. İşlerimin yolunda gitmesini engelleyen görünmez bir kuvvet gibi sanki. Moralim çok bozuyor gerçekten. Sanki evrende görevli biri var. Biri var, tam güzel bir şey olacak, hemen ortaya çıkıyor. Hayır diyor, onu da yaşayamayacaksın bari. Mesela markette en kısa kuyruğu seçiyorum. Önümdeki vatandaş kasaya geliyor, nüfus müdürlüğüne dönüyor orası. Niye? Yanında 3 tane ayrı kart. Hepsiyle ödemeye çalışıyor. Bu indirim kuponları, 6 tane uygulama. Ah, topu mu çıkarıyorsun abi, öde git ya. Ya da ne bileyim, tam evden çıkacağım. Telefon %100 şarj, anahtar tamam. Cüzdan tamam. Tam kapıyı çekiyorum. Bağırsaklarım bir saniye. Toplantı talep ediyoruz. Bu yüzden kahkahanın sağlık açısından faydalı olduğunu duyduğumda çok sevindim. Bilim insanlarına göre günde 10-15 dakika kahkaha atmak yılda yaklaşık 2 kilo verdiriyormuş arkadaşlar. 2 kilo, 2 koca kilo. Türkiye'de insanların bir mangal davetinde geri alabileceği kilo miktarı. Ya benim çevremde 2 kilo vermek başarı sayılmıyor. 2 kilo verince arkadaşlarım şey diyor, hasta mısın? Ama yine de güzel haber. Hem eğleniyoruz hem kalori yakıyoruz. Yani teknik olarak şu anda spor yapıyorsunuz. Ben biliyorsun sizin iyiliğiniz için çalışıyorum arkadaşlar. Bazı insanlar spor salonuna gidiyor. Ben stüdyoya geliyorum. Sonuçta ikimiz de terliyoruz. Şimdi biraz müzik, rap, pop radyoda Bay J konuşuyor millet. Ayrılmak istemezsiniz.

0: Yetmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Bay J devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli

0: yoldayız. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evimde divan hep var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ortaktan birini kazanma şansı.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Banvi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
6: Ne istersen Neon 11.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Yatağım Pafi, uyku değil Pafi.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: dünyası.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
0: DS Damat.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

akşamlar millet. Bay J, ben burada Kral Pop Radyo'da. Bu programı keyfimden sunmuyorum. Üç tane çok önemli sebep var. Birincisi, borçlarımı ödemem gerekiyor. İkincisi, piyasada doğru dürüst akşam şovmeni yok. Bu boşluğu kapatmak zorundayım. Üçüncüsü de, anadan doğma manyak olmanın radyo programı sunmaya mani olamayacağını kanıtlamaya çalışıyorum. Yaz geldi, bugün hava güzel ama uçmak için hiçbir günün iyi bir gün olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de otomobilinizle. Allah korusun, dikkatli kullanın. Bana göre uçmak için iyi gün diye bir şey yok. Uçak yolculuğu başlı başına çok tuhaf bir olay arkadaşlar. Bakın, size güveniyorum ama uçan bir metal tüpün içine gir, gökyüzüne çık, sonra başka bir ülkede yere in fikrini ilk duyduğumda bana anladım, tutuklayın. Cadı, yakalım. Bir de rahatlatmaya çalışıyorlar insanı. Can yeleği koltuğun altında. Teşekkür ederim. Zaten 900 kilometre hızla dağa çarpıyorsak sarı bir yelek. Oyunun kaderini ne şekilde değiştirir? Biri bana izah etsin ya. Çıkışlar sağ tarafta ve sol tarafta. Tam da aşağısı Gürcistan, onu ne yapacağız? Acil durumda nereye çıkıyor? Nereye? Bulutlara mı? Ha? Bu arada dışarıdaydım bugün. Bir şey dikkatimi çekti. Kızlar her gün biraz daha mı güzelleşiyor? Ha? Ya geçen gün Instagram'da gördüm. İşte ne bileyim 50 ülkede araştırma yapmışlar. Dünyanın en güzel kızları Türkiye'de çıkmış, biliyor musunuz? Evet. Nerede? Nerede? Yo, benim eşim de Türk. Vallahi çok güzel. Çok güzel. Hani sana güzel geliyordur bence, aşık olduğun için diyeceksiniz. Niye aşık oldum ki? Güzel olduğu için. Yoksa kafamın etini yiyor. Ben mi yaşlanıyorum? Belki ben yaşlandığım için yeni nesil daha mı güzel görünmeye başlıyor bilmiyorum. Bir yaşa gelince insanın estetik anlayışı da değişiyor. Eskiden bir kadında mesela güzellik arıyordum. Şimdi karakter, zarafet, kültür. O yüzden boşanacağım galiba. Benim! Ve ortak sağlık sigortası. Moda denen şeyi de tam anlayamıyorum. Bir dönem herkes aynı ayakkabıyı giyiyor. Sonra aynı çantayı taşıyor. Sonra aynı gözlüğü takıyor. Ben bazen şehirde dolaşırken telefon güncellemesi yapılmış insanlar görüyorum zannediyorum, biliyor musunuz? Aa, upgrade gelmiş herkese. Güncelleme almışım. Yeni sürüm yüklenmiş gibi. Saç aynı, kıyafet aynı, yüz ifadesi aynı. Bak, Danimarka'ya gidin, genç kızların hepsi aynı. Yüzlerinde tüp patlamış gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Güneş yok ya. Solaryuma girip böyle puaa diye. Ama haksızlık etmeyin, biz erkeklerde farklıyız. Yani 50 yaşından sonra bütün erkekler iki gruba ayrılıyor. Bahçeyle ilgilenenler, tansiyonuyla uğraşanlar. Öyleyiz biz. Bazılarımız ikisini aynı anda yapıyor. Ve sürekli sorular geliyor bana. Bajje, hangi takımı tutuyorsun? Bajje, ne tür kadınlardan hoşlanırsın? Bajje, hayatın sırrı nedir? Arkadaşlar, programda izin verirsen soruları ben sormak istiyorum, tamam mı? Mesela ben de merak ediyorum bir sürü şeyi. Size mi yükleniyorum? Kendim araştırıyorum. Mesela merak ediyorum, markete sadece ekmek almaya girip 1200 lira harcamayı nasıl beceriyorsun? Ya da evde duran 48 tane plastik saklama kabının kapakları nerede? Hadi bakalım. Bunlar gerçek sorular. Neden çorap çekmecemde 18 tane tek çorap var? Ya nerede ya? Nerede? Biri yiyor mu bunları? Kral Pop Radyo burası.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Haziran Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Dün kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yönelten Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi. Geçelim ntv.com.tr'ye. CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 kişinin parti meclisi üyeliğinden istifasının ardından parti meclisi 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından konuşan sözcü Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olan kurultay sürecinin başlatıldığını da açıkladı. MHP il yönetimlerinde fesihler sürüyor. Hürriyet.com.tr'deyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. İl başkanlığı görevine Hakan Yıldırım getirildi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da düzenledi. Gündemde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı. Bakanlık Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güney için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi. Sabah.com.tr var sırada. Amerika-İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyen Trump, Hark Adası'nı ele geçireceklerini söyledi. Amerikan Başkanı tüm petrol ve doğalgaz piyasasını kontrol edeceğiz dedi. Sözcü.com.tr'ye bakalım. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizi %37'de sabit bıraktı diyor haberin detayında. İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Mevzuat aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı diyor Habertürk.com'da. CNNTürk.com'a göz atalım. Galatasaray'la eski yönetici Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolda bahis iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erden Timur gözaltına alınmıştı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Cumartesi yapılacak LGS'nin sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Öte yandan üniversite sınavına giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabiliyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Futbolun en büyük festivali başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti. Aktürkoğlu karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz, bundan da gurur duyarım diye konuştu. Beşiktaş Gey'in finalde Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

0: yönetmenlerini sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Bugün bir şey fark ettim. Hayatım boyunca kullandığım şeylerin %90'ının nasıl çalıştığını bilmediğimi fark ettim. Ay. Bak üç tane üniversite okudum. Hiç bunları okumamış olanla evrenin sırları hakkında aynı şeyleri biliyoruz mesela. Hiçbir şey bilmiyoruz mesela. Kaçınız? Hani böyle akıllı telefon kullanıyorsunuz, yapay zeka kullanıyorsunuz da biliyorsunuz nasıl çalıştığını. Ben telefon kullanıyorum, nasıl çalıştığını bilmiyorum. İnternet kullanıyorum, bilmiyorum. Klima kullanıyorum, bilmiyorum. Geçen gün tost yerken düşündüm. Ben tost makinesinin içindeki elektriğin ekmeği nasıl kızarttığını bile bilmiyorum, biliyor musunuz? Elektrik mi yiyoruz? Yani elektrik bulaşıyor mu ekmeğe? Onu mu yiyoruz? Yani o rezistanslardaki elektrik geçiyor mu ekmeğe? Ama buna rağmen tıpkı sizler gibi inanılmaz özgüvenli yaşıyorum. Öyle bir problemim yok yani. Bakın insanlık tarihi boyunca en başarılı türlerden biriyiz, değil mi? Doğru mudur? Ama çoğumuz kullandığımız şeylerin çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi değiliz. Arabaya biniyoruz, gidiyor. Anladın? Düğmeye basıyoruz, ışık yanıyor. Mesela telefonu kulağa götürüyoruz, dünyanın öbür ucundaki teyzenle konuşuyorsun dayınla. Hepimizin tepkisi aynı, güzel olmuş. Emeğine sağlık, kim yaptıysa. Kim yaptıysa mı? İnsanlığın, yani herkes hemen hemen aynı. Yani mesela zaman makinesiyle geçmişe gittin, bugünkü teknolojiyi anlatmaya çalışıyorsun. Ha? Ben daha geminin nasıl yüzdüğünü bilmiyorum. Anlatamam. Bak, gemiler konusunda hiçbir fikrim yok. Yani, tamam, suyun kaldırma kuvvetini ben de biliyorum. Ben 90 kiloya yaklaşmış bir adamım. Su beni ancak belime kadar kaldırıyor. 100 bin tonluk gemiyi nasıl kaldırıyor? Anlamıyorum. Asıl anlamadığım ilk gemiyi yapan kişinin yatırımcı bulabilmiş olması. Hatırlıyor musun? Toplantı yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir ulaşım projem var. Dinliyoruz. Dev gibi bir araç yapacağız. Güzel. Demirden. Tamam. Ve batmayacak. Sessizlik. Daha uzun bir sessizlik. Güvenlik çağrılıyor. Bugüne kadar benim denize attığım her demir battı. Anahtar battı, çatal battı, tencere battı. Adam çıkmış ben yüzdüreceğim diyor toplantıda. Hatta ilk yolcu da olmak istemezdim. Adam kıyıda durmuş. Merak etmeyin. Çalışacak. Ben de abi sen ilk defa deniyorsun zaten. Ve internette bir haber gördüm. İnsanlar hala her konuda uzmanmış. Öyle. Bu milletin en sevdiği şey yorum yapmak. Maçı izliyor, teknik direktör oluyor. Film izliyor, yönetmen oluyor. Doktora gidiyor, doktoru düzeltmeye çalışıyor. Ben geçen tesisatçı çağırdım. Adam hidrofora baktı. Ben de yanımda durmuş kafamı sallıyorum. Sanki yıllardır hidrofor tasarlıyorum. Öyle bir bilgi diyeyim yani. Adam bana dönüp anladınız mı dedi. Dedim tabii. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Ama erkeklik gururuna yediremem. Birçok işi yediremedim. Sormuyorsun da. Adam yarım saat anlattı. Ben sadece öyle Aynen. Mantıklı tabii ki tabii. Araya köpük sıktığımız zaman. Evet tabii. Ben de köpük. Bak dilimin ucundan ağzımda. Neyse. Ralf Pop Radyo'da bahşişe var. Bilmediğim konuların sayısı çok ama konuşma sürem uzun. Ne yapacağız? Mecburen boş yapacağım. Yani ben...

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, bankanın
3: güzeli. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next,
4: evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Anneler babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: millet, Bay J burada. Burası Kral Pop Radyo. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Benimki fena değildi. Birkaç küçük felaket dışında.
1: Küçük felaket.
0: Birbirini çok fazla götürüyor değil mi? Küçücük, küçücük bir katliam ve felaket ve... Minicik bir göktaşı düştü evimin üstüne gibi bir şey. 55 yaşına geldim. Hala insanlar tarafından yanlış değerlendiriliyorum. Mesela 35 yıldır konuşarak para kazanıyorum. Hayatımın büyük kısmı mikrofon başında geçmiş. Ama evde zaman zaman bana hala sen kendini ifade edemiyorsun deniyor. Sırayla bütün eşlerim ve kız arkadaşlarım tarafından. Arkadaşım. Ya, hayatımdaki kadına bu şekilde hitap etmem bence de doğru değil. Bu daha iyi olacak şimdi bak. Alo. İstesem ederim kendimi ifade. Bazen konuşmak istemiyorum. Seninle konuşmak istemiyorum. Çok üstüme geliyorsun. İstemiyorum. Çok farklı şeyler bunlar. Bakın. Erkeklerin büyük kısmı burada anlaşılmıyor. Kadınlar sohbet etmeyi seviyor. Erkekler çoğu zaman problemi çözmeyi seviyorlar. Kadın size gününün nasıl geçtiğini anlatıyor. Siz çözüm öneriyorsunuz. Kadın sinirleniyor. Siz neden sinirlendiğini anlamıyorsunuz. Sonra o da neden anlamadığınızı anlamıyor. İlişkilerin yarısı bundan oluşuyor ve bundan bitiyor. Bir de bana diyorlar ki... Arkadaşlarınla dışarı çıkınca başın derde giriyor. Doğru olabilir ama belli bir yaştan sonra erkeklerin eğlence anlayışı da biraz değişiyor. Yani 20 yaşında eğlence başka, 55 yaşında 3 arkadaşınla oturup ne bileyim ilaç karşılaştırması bilmem ne sosyal aktivite sayılıyor. Biz bundan sıkıldık. Başımızın belaya girmesine sebep oluyoruz artık. Hepsi başka iğrenç bir sürü arkadaş buldum. Kankalarımla çok fenayız. Birisi yeni doktor buluyor. Öbürü iyi bir ortopedist öneriyor. Üçüncü adam hangi markette daha ucuz zeytinyağı var onu söylüyor. Bunlar değerli bilgiler. Şu anda bu yaşta işe yarıyor yani. Bizim yaş grubunda hayatta kalma becerisi sayılıyor. Benim problemim her zaman ayrılmak konusunda oldu. Kötü bir insan değilim ama biriyle ayrılmak her zaman bana çok zor geldi. Çok. Artık bitti senden ayrılıyorum demektense uzak bir ülkeye taşınıp yeni bir hayata başlamak daha kolay geldi her zaman biliyor musunuz? Kimlik değiştir. Yeni bir isim al. Hatta bazen düşünüyorum niye insanlar ayrılık konuşması yapıyor ha? Bence taraflardan biri Norveç'e taşınsın. Yani en kolay çözüm bu değil mi? 2 sene sonra herkes durumu anlar zaten. Bu arada bir araştırma okudum. İlişkisi olan kadınlar başka erkeklere daha kısa süre bakıyorlarmış. Yani partneri olmayan kadınlarsa fotoğrafları daha uzun uzun inceliyorlarmış. Sosyal medyadan bahsediyorum. Erkeklerde durum değişmiyor. İstatistik arkadaşlar. Kimseyi suçlamak için gelmedim buraya. Buna şaşırmadım. Çünkü erkek fotoğrafa bakarken sadece fotoğrafa bakmıyor. Adam bu aynı anda gelecek planlaması yapıyor. Evet. Resimdeki kadın benden hoşlanır mı? Ben bundan hoşlanır mıyım? Köpeği var mı? Tatil anlayışımız uyuşur mu? İlk buluşmada hesabı kim ödeyecek? Zengin görünüyor mu? Bu ilişkinin sonunda evimi değiştirip şehir değiştirmem gerekecek mi? Kadın fotoğrafa bakıyor. Erkek 5 yıllık fizibilite raporu hazırlıyor. Ben galiba Kral Pop Radyo'da Bay J var.

Tamam millet, Perşembe akşamı 11 Haziran'ı bulduk. Okulların kapanmasına daha var. Hava çok güzel. Bundan sonra ne olacakmış biliyor musunuz? O ara tatiller var ya, onlar iptal. Ama yazın denize girersiniz işte, iyi. Ne? Hep şikayet ama ya. Ama o ara tatiller de iyi geliyor biliyorum ya. Neyse, bugün ben ilginç bir şey öğrendim. Bir insanın söylediği cümle ne kadar anlamsızsa etrafındakilere onu bilge zannetme ihtimali daha yüksek oluyor. Hayatta en korktuğum şeylerden biri yaşlı ve sakin konuşan insanlar. Çünkü ne söylediklerini anlamasanız bile otomatik olarak önemli bir şey söylüyorlarmış gibi geliyor. Vay vay vay vay amca, ne dediniz? Bence oran daha yüksek. Geçen yaşlı bir dayı bana dönüp dedi ki, bakmak kolaydır Bay J, ama bakan herkes göremez. Dayı, dayı dedim bak, sırf yaşına hürmetten ve aç kalma diye bu dandik dükkana sana geliyorum. Ama bu sözlerin devamı gelirse başka bir gözlükçüye gitmeye başlayacağım. Sen mi söyledin? Şu camı takacağım mı takmayacağım mı çerçeveye? Dayı önünü görmüyor. Ya benim anlamadığım şu, bu insanlar bu cümleleri nerede buluyor ya? Bir yerde toplanıp çalışıyorlar mı? Bir dernek mi var ha? Her salı toplanıp mesela bu hafta gençlerin kafasını hangi anlamsız cümleyle karıştıralım falan diye. Her bakan göremez, gören de bakmaz falan. Benim de prensiplerim var. Bunlardan bir tanesi de prensipleri olan insanlardan hoşlanmıyorum. Kendini sevmezsen kimseyi sevemezsin klişesini de bir yandan çürütmüş oluyoruz. Yalan mı? Yalan değil Bay J. Nur ol, var ol. Bu yüzden belki şu ana kadar benim hani nasıl, tam olarak nasıl bir insan olduğumu çözememiş olabilirsiniz ama yıllardır bu programı dinliyorsanız genel tablo ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz gider ayak? Bir hatır sorayım. Çok mu fena her şey? Sevindim. Ne anlatacağım ben yoksa size? Ha? Bugün de her şey çok iyiydi. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi bir müzik. Ha çünkü biri çıkıp da her şey mükemmel gidiyor Bay J dese kendi akıl sağlığımdan şüphe edeceğim. Mümkün değil. Ben algılarıma güveniyorum. Neticede hepinizden daha zeki olduğumu düşünürsek... Narsistik kişilik bozukluğu var. Kimseyi aşağılamak için söyle. Nasıl? Megalomanyak mıyım? Siz öyle diyorsanız öyle olsun ama bu zeki olmadığımı göstermez. Galileo Galilei'yi de anlamadılar. Değil mi? Thomas Edison'u da anlamadılar. Beni de anlamıyorlar. Gerçi onların icatları vardı. Benim de fikirlerim var ama fikir dediğin ne ki? Ya neticede fikirler de bir ara bir icada dönüşme ihtimali olan şeyler değil mi? Evet, peki ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Baba bu ne bayramı?
11: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Maksimum Gençliler Festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam ediyor.

dostlarım, buraya Kral Pop Radyo'ya sıra dışı bir radyo tecrübesi yaşamaya hoş geldiniz. Bay J ben. Ekibimle amacımız akşam saatlerinin yorgun, gergin, sinirleri bozulmuş radyo dinleyicisinin evine bir şekilde tebessüm ederek girmesini sağlamak. Abi. Hatta evde bekleyenlerin de kapıdan girenleri mutlulukla, sevgiyle karşılamasına zemin hazırlamak. Gerçi beni her akşam bu mikrofondan dinleyen herkes, kapıdan gelen ya da giden kişinin en az benim kadar şahane, benim kadar karizmatik olmasını bekleyecek. Doğal olarak. Ve belki bir süre buna kendilerini safça inandıracaklar da. Neyse, siz yine bu tatlı illüzyonun tadını çıkarın millet. Gerçeklerle yüzleşmek her zaman acıtıyor çünkü sonuçta, evet. Dünya barışı da istiyoruz mesela tabii. Ama bunu öyle sokaklara çıkıp bağıra çağıra söylemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz barışın günümüz kapitalizminde hiçbir maddi değeri yok. Yok. Kimse takmıyor. Yani biz barışı tamamen içimizden, kalbimizden istiyoruz. Belki de küresel güçler birbirine atom bombası yerine yüksek kalorili, bol karbonhidratlı atıştırmalık bombaları atsın. Düşmanlara. He? Ne der? En azından onları bir süreliğine oyalayıp şaşırtmış olursun yani. Kaldırım kenarı bankacılığının, o sokaklardaki ATM'lerin önünde sıra bekleme kolaylıklarına dikkatlerini çekip etraflarını sinsice sarardık. Ne manyağım. Ne konuşuyorsun Bay J'ye? Tabii ATM'de şansımıza en öndeki adam dijital bankacılık şifresini unutup arkasında bekleyenleri delirtmeye başladığı an, barış filan kalmaz, tamam mı? Hepimizin acelesi var. Nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz ama hepimizin acelesi var. Çok absürt, çok saçma şeyler. Günün diğer önemli haber başlıkları, eğer siz alırsanız ben de hazırım. Başlayalım o zaman. Bir alışveriş merkezinde kozmetik ürünü satan tezgahtar kız, sürdüğü o ağır makyaj malzemelerinin altında oksijensiz kalıp hayatta kalma mücadelesi verdi. Musluktan akan çeşme suyu tadında şişe suyu ambalajlayıp piyasaya süren o dahi şirket battı. Ve son olarak da bugünün en önemli, en kritik haber başlıklarından biri, herkes hararetle onu arıyor. Bay J'nin tasarım pantolonu nerede? Haber tekrar medyada. Amacı rekor kırmak. Amerika'da yaşayan bir kadın var. Önümüzdeki 2 yıl içinde 450 kilo ağırlığa ulaşmayı hedefliyor. Bu sıra dışı amacına ulaşabilmek için günde tam 12 bin kalorilik bir beslenme programı uyguluyor. Sağlığının son derece yerinde olduğunu söylüyor. Ya bırak! Market alışverişine çıkarken yürümekte zorlandığı için akülü tekerlekli sandalye kullanıyor. Sağlığının neresi iyi kankam? Vizyonunu da şöyle açıklıyor. Favori yiyeceğim sushi. Bir oturuşta tam 70 büyük parça tüketebiliyorum. Tatlıları da çok seviyorum. En sevdiğimse o şeker kaplı donutlar. İştahını ballandıra. Aşırı büyük beden kıyafetler giyen bir çocuk annesi kadın. Olabildiğince çok paketli abur cubur tüketip gün boyu olabildiğince az hareket ederek. Ben de çocuğum için böyle güzel bir gelecek hazırlamak istiyorum. Biliyor musun? Gerçekten bak, bir çocuk annesi dediler ya. Belli ki kadının asıl amacı rekorlar kitabına girmek değil. Market arabasındaki o donutları kimseye yedirmeden. Yeme, yeme, yeme, rekora hazırlanıyorum ben. Sen yeme, benim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yarın görüşeceğiz, hoşça kalın.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Fasıl Daroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.